0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon: 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazaları'nda. Saygı Mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: tam bağımsızlık aşkıyla kenetlenen bir ülkenin bilim, teknoloji ve inançla yükselen bir ülküsü destansı bir yolculuğa dönüştü. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatı ise biz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı.
1: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
2: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
4: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz doktor. Ağladım, anlamaklar yetmedi.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Çıtır çıtır ne güzel tat.

2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip

0: Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre,
1: sıfır kilometre,
0: cillop gibi,
1: cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
3: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız,
4: enerjisine şaşıracağınız,
0: enerjisine şaşıracağınız, güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz.
4: Evet.
0: Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime başlıyor.
5: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarını duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyomuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Gençlik, iyi misiniz? Hatta şöyle söyleyelim, kurban olduklarım, dandik dandik insanların dengenizi bozmadı, işinizi bozmadı, moralinizi bozmadı. Çok da güzel bir gün olsun inşallah gençlik. Mümkün mü oğlum? Dışarıdaki insanları görmüyor musun? Hakikaten söylüyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi size? Bak hakikaten bu yılların tecrübesidir canım kardeşim. Güvenip güvenmemekte tereddüt ettiğiniz birisi varsa vallahi söylüyorum, bana getirin abi. Bana getirin. Ben bu arkadaş güvenilir diyorsam konu kapanmıştır abi. O insana zerre güvenilmez, açık ve net ya. Hiç şey olamadım biliyor musun? Hani şey diyorlar ya, oğlum ben insan sarafı falan oldum diyorlar ya. Hiç öyle olamadım abi. Açık ve net yani. Dur bir afyonu patlat, bir kendine gel. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Öncelikle dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün dostlarımıza canı gönülden çok çok teşekkürler gençlik. Yes. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Keyifli günlerden birisi olsun. Son racıma meteoroloji uzmanlarından canım kardeşim uyarılar geliyor. Donacağız. Özellikle açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara Allah kolaylıklar versin. Evet. Seyir halinde olanlar, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, kurban olduklarım, bütün öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize başarılar diliyoruz. Hala şey var mı gençlik? Okuldan ayrılalı çok uzun zaman olduğu için sormak istiyorum. Beden eğitimi dersi yine devam ediyor mu ya? Ha? Vallahi söylüyorum. Benim zamanımda neydi arkadaş ya? Sürekli takla attırıyorlardı. Bak bir nesli güvercine çevirdiler, yemin ediyorum. Hiç de sevmiyordum arkadaş. Bir keresinde takla atarken nasıl becerdiysem dizim gözüme çarptı abi. İki hafta mosmor gezdim. Vallahi söylüyorum. Saçma geliyor diye ya. Şimdi duyan öğretmenlerimiz belki kızacak da. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Dünyanın en saçma hareketi. Bizi niye amuda kaldırıyorlardı gençlik? Evet abi. Bundan daha saçma bir hareket olamaz abi. Niye amuda kalkıyorduk? Yani bir insan durup dururken niye ters dönsün abi? Bedenim ayaklarımın üstünde gayet mutluydu. Öyle durunca eğitilmiş mi oluyorduk? Amuda kalkıyorduk ya. Ne saçmaymış. Neyse. Zaten kötü bir öğrenciydim. Beni örnek almayın. Bütün öğrenciler başarılar diliyorum. Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarımıza, Arif Güven bak biz de çalışıyoruz diyen bütün dostlara Allah kolaylıklar versin canım kardeşim. Memlekette ne oluyor da bitiyor? Mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışacağız. Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Bakacağız gençlik. Klavye kahraman arkadaşlarımız, hakikaten söylüyorum harikasınız ki birazdan böyle bir yoklama yapacağız elbette. Bakacağız neredeyiz, kimlerle birlikteyiz. Sağ olun, var olun. Benim bugün akıl gitti abi. Sabahın erken saatinde kurban oldum ya. Bir akrabamızla denk geldik, sabah sabah bana beyin jimnastiği yaptırdı. O da şudur. Ya bir akrabayı anlatmaya çalışıyor. Arkadaş vallahi söylüyorum bak, bu beyin jimnastiğidir abi.

0: Diyor ki bak onun dayısının torunuyla senin teyzenin halası dayı çocukları oluyor diyor. Benim kafa gitti abi. Dedim ha bayağı bir yakınmışız yani. İşte bu beyin jimnastiği biliyorsunuz değil mi? Velhasıl benim 3 gram akıl vardı. Vallahi söylüyorum sağ olsun o beyin jimnastiği yüzünden akrabaları bana anlatacağım diye. Benim kayış boşa dönmeye başladı bile sabahın erken saatinde. Dolayısıyla şu an itibariyle... Abi aklımı kullanayım istiyorum. Ya PIN kodunu yanlış giriyorum. Sürekli böyle bir error veriyor. Vallahi. Kurban oldum. Canım kardeşim bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Sevgili dinleyenler biliyorsunuz bunlar ısınma turları. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah diyoruz. Ve sakın ayrılmayın. Sebep Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Merhaba Arif. İyi yayınlar. Çandarlı'dan dinliyorum.
2: Selam Arif. Almanya A1 otobanından sevgiler.
3: Selam Arif abi. Amsterdam burası abi.
4: Selam Arif. Merhaba. Ben Hollanda'dan Esin. Seni dinle.

0: Glenn Showtime.
1: Buradayız. Canım ciğerim, bunlar ısınma turları. Bilenler mutlaka biliyorlar. İlerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli olacak inşallah diyoruz. Ve hemen hatırlatıyoruz sosyal medya adreslerimizi. Öncelikle Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Malumunuz 0530-071-4355. Bir daha söylüyorum. 0530-071-4355. Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Kayıt almayan arkadaşlarımız kayıt alabilirler. Artık yakışıklı radyocumu yazmışsınız. Ne yazarsın, nasıl kayıt alırsın bilmiyorum. Yakışıklı radyocu mu yazarsın, Fendi Sünetçi mi yazarsın bilmiyorum. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar, kurban oldukları Arif Güven Showtime programımızın adıyla elbette bizi bulabiliyorsunuz. Bir kez daha söylemiş olalım, Arif Güven Showtime. Twitter @arifguven, Facebook Arif Güven Showtime. Bakalım kimler burada. Abi bugün de seninle birlikteyiz, eyvallah kurban olduğum. Canım kardeşim, benimle birlikte olan bütün dostlar çok doğru bir yerdesiniz, vallahi söylüyorum. Çünkü Teflon tavayla aynı IQ'ya sahip olan radyo programcılarını dinlemenizi istemiyorum abiciğim. Oğlum başlar başlamaz radyocu arkadaşlarına laf atıyorsun. Kurban olduğum benim işim lafla. O yüzden laf atıyorum, anlatabiliyor muyum yani? Tabii canım. Patron, keyfimiz yerine geldi. Canım kardeşim, hep söylüyorum, nahak yere kendinizi üzmeyin ya. Özellikle kızlar, vallahi söylüyorum ya. Abicim, kızda bir fizik var, 72 saat hiç aralıksız oturur izlersin. Gözlerini bile kıpmazsın. Ama gel gelelim, sevgilisi onu terk etti diye ağlıyor. Dedim oğlum, hayat ve erkekler çok garip gerçekten. Üzmeyin kendinizi, kurban oluyorum. Bu ne, dur bakalım. Patron, bugün de seninle birlikteyiz, hayırlısı. Eyvallah canım kardeşim. Joker laf hayırlısıdır, biliyorsunuz değil mi? Vallahi her şeye uyuyor. Çiçeğim bak, isterse karşındaki iki saat konuşsun, sen onu dinleme. Ama işte hani muhabbetin sonunda hayırlısı de sohbeti kurtarıyorsun, açık ve net yani. Tabii canım. Bakalım mı baba, yoklama. Buyurunuz. Afyon Karahisar. Patron, bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim benim. Samsun Bafra burada. Silifke burada. Adana'dan selamlar abi. Bir de fotoğraf yollamış canım kardeşim. Muhtemelen senin çocuğun, bilmiyorum. Emme sağlıklı mutlu çok güzel hayatı olsun inşallah. Canım Adana, kurban olduğum. Konya'dan selamlar abi. Buyurun. Hasan'ım, Eskişehir'e selam olsun. Canım ciğerim. Tey tey tey tey. Ses kaydım var. Bakalım. Nereden? Çandarlı. Ver baba.
2: Çandarlı'dan Volkan ben de buradayım.
1: Eyvallah kurban oldum be. Seviniyorsun Arif Aga. Çok çok teşekkür ederiz. Fotoğraf gelmiş. Ses kayıtları var. 380 Nazan buradayız tabii ki. Merhabalar. Ben Eyüp Can. 45.5. Ben de buradayım abi. Eyvallah canım kardeşim. Hoş geldin. Kemik kadro toplanmış. Buyurun. Bornova'dan selamlar abi. Eyvallah. Meltem, teşekkürler. Cihanımız bizimle birlikte. Ünye'ye selam olsun. Yalova burada. Yoklamaya girelim abi. Eyvallah. Buyurunuz. Elbistan'dan selamlar. Patron, Nazilli burada. Kurban olduğum canım Mardin'im. Bir de video var. Mardin'den gelmiş. Fakat çok gürültülü bir yerde çekildiği için hakikaten söylüyorum. Yani yayına verdiğimizde sadece ses kirliliği olacak. Dolayısıyla canım ciğerime çok çok teşekkür ediyorum da. Biz izledik. Selam olsun Mardin. Buyurun. Yozgat'tan selamlar patron. Düzce burada. Düzce. Bilecik. Nevşehir. Balıkesir. Bandırma. Buyurun. Uşak'tan selamlar abi. Dur bakayım, bu ne? İyi yayınlar abi. Manzara bu. Seni dinliyoruz. Canım ciğerim, kurban olduğum. İnegöl. Tabii ki de seninle birlikteyiz. Seni seviyoruz. Ege Kent 2'den selamlar. Kurban olduğum, saygılar da benden olsun. Bakayım. 638 İbrahim abi. Nazlımızla birlikte. Kardeşim hoş geldin. Eyvallah, hoş bulduk. İyi yayınlar. Dakikaları sayıyoruz. Eyvallah, kurban olduğum. Buyur, dur bakayım. Keşan'dan Kudret. Selamlar abi. İyi yayınlar. Canım abim, seviliyorsun. Hem de çok. Allah razı olsun. Arif Güven. Pas giderici gibisin her sabah. Eyvallah, kulaklarımıza çok çok teşekkür ederim gençlik. Vallahi söylüyorum. Şımartıyorsunuz beni. Kendi ellerinizde bir canavar yaratıyorsunuz gençlik. Vallahi sevgili dinleyenler, teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız ben salatalığın en büyüğü, en yeşili, en önde giden olacaktım. Canım ciğerim Nevzat'ım, her zaman olduğu gibi haberiyle birlikte gelmiş vallahi. Kurban oldum. Belçika'ya selam olsun. Bakayım bakayım bakayım. Edirne'den selamlar patron. Eyvallah, kurban oldum. Bu ne? Bakayım. Burak niye burada? Canan Hanım çok çok teşekkür ederiz. Burhaniye selam olsun. Biga burada, biga. Çiçeğim şöyle bir şey yapalım. Minicik bir mola alalım. Moladan sonra olabiliyorsa hem şöyle bir mesajlara bakalım hem de haber başlıkları. Memlekette ne oldu, ne bitti? Hepsi burada bizlerle birlikte olsun. Değilim. Fon müziği bitiyor mu? Bitiyor. Peki. Evet, birazdan buradayız. Sakın hiçbir yere tabii ki de ayrılmayın.
3: Selam Arif abi, Erzincan'dan sevgiler, tarladayız.
4: Tekirdağ Malkara'dan selam Arif. Millet Antalya'da plajda, biz burada Arifiyat'tayız baba ya.
1: Valla.
4: Kolay gelsin.
5: Merhaba Arif, iyi yayınlar. Mermerciler, Tuzla, İstanbul.
6: Çanakkale Biga'dan Arif abi, köylerde ekmek dağıtıyorum. Seni dinliyoruz yollarda.
7: Merhaba Arif abi, günaydın. Ben de buradayım, Çayırova'dan Sedat.

0: 8.9.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: güven. Showtime.
1: Bu ne alışveriş canım kardeşim. Fotoğraf yollamış, durmak yok. Ala organize eden selamlar. Kurban oluyorum canım kardeşim, kolay gelsin. Çalışan herkese kolay gelsin. Bu ne, bakayım bakayım. Artı bir ekle, yoklama abicam. Canım ciğerim hoş geldin. Dün malumunuz günün konusuydu. Bugün de günün konusu canım kardeşim. Sevgilinizle yaptığınız, ne bileyim abi. Ya babacığım bu yüzden de tartışma olur mu ya dediğiniz. Ne gibi kavgalarınız oldu? Ne gibi tartışmanız oldu? Dün sağ olsun Antalya'dan Kemal'e bir iki üç tane örnek vermişti. Bak diyor ki, dünkü konuya istinaden eşimle sudan sebep. Programa yazdığım kavga örneklerinde akşam eşim okudu. Hep onu suçlu gösterdiğim için yine kavga ettik abi. Aman ha. Bakalım. Abi merhaba, Çayırova'dan Sedat ben. Buradayız abi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. 0703 telefon numarasının son 4 rakamı. Çiçeğim hoş geldin. Abi merhabalar, yazdıklarımı okumuyorsun abi. Buradayız yavrum, okuyoruz, hakikaten söylüyorum ya. Tokat'tan selamlar, ben de buradayım demiş. Alper, kurban oldum, hoş geldin. Mercedesçi Bekir Usta. Arif duvarda resmin, alemde ismin yeter. Ustam be, kurban oldum. Selam olsun. Merhabalar, Manavgat'tan Nedim. Hoş geldiniz. Gençlik, gözden kaçan mesajlar varsa çok çok özür. Ama mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyoruz. Bakalım bakalım. Manavgat'tan selamlar abi. Uşak, Uşak burada. Kapadokya, ay kurban olurum ya. Ben özellikle Kapadokya'dan fotoğraf yollamayın dedikçe siz fotoğraf yolluyorsunuz. Çiçeğim içim gidiyor. Selam olsun. Şimdi... Memlekette ne oluyor diye bitiyor. Şöyle bir haber başlıklarına bakalım. Madem programın çok çok başındayız. Çok böyle dünyamız daralmadan şu zam haberlerini aradan çıkartayım mı yavrum? Çıkartayım. Sevgili dinleyenler. Çok şeker bir zamımız var. Çünkü şekere %25 zam gelmiş ya. Bu zam haberlerini ben ne kadar sevimli verebilirim gerçekten söylüyorum ya. İnsanların moralini bozmadan... Şey gibi yapalım mı abicim? CNN Türk malumunuz böyle haberleri veriyordu ya, zam haberleri. Sevgili izleyenler, küçük tatlı zam haberlerimiz var. Tabii canım. İnanılmaz küçük tatlı zamların haberleri. Bu ne, dur bakayım. Buyurun. Seyir halinde olanlar. Malum belki görmüşsünüzdür. Görmediyseniz söyleyelim. LPG'ye... Bir zam daha geliyor abi. Arkadaş hakikaten söylüyorum ya. Yavrum bir gün ya. Bak bir gün ya. Ya bir gün bir şeye bir zam gelmesin abi. Bir gün ya. Bir gün ya. Velhasıl maalesef bu haberi böyle vermiş olalım. LPG 25 kuruş zam geliyormuş gençlik. Bak şimdi bakan gibi size yardımcı olayım mı? Arkadaşlar şayet ki çok ödemek istemiyorsanız fazla gaz almayın. Ne diyeyim ya şimdi? Ay ay, bu zamlarla ilgili konuşacağız çiçeğim. Bu nedir bakalım? Avcılarda yola araç bırakma kavgası. Ya bir şey soracağım. Evet ya, şimdi günün hani konusu bu değil elbette ama canım kardeşim, şimdi iyi ki haberi vermedik çünkü internetten girip bakarlardı şimdi. Ya bir kavga olmuş. Gençtik şimdi kavgada. Malumunuz işte sopaların kullanıldığını gördük. Kılıçla gezenleri gördük. Maalesef işte ne bileyim abi, silah muhabbeti biliyorsunuz. Ya bir kavgada ne kullanılmış olabilir canım kardeşim? Hayal gücünüzü bir kullanın, şöyle bir kavga var. Çok enteresan bir kavga var. Velhasıl hatta şöyle söyleyelim, iki sürücü arasında böyle bir kavga çıkıyor. Yavrum bir taraf bir tarafa ne ile saldırmış olabilir? Evet abi, bir tahmin yürütün bakalım, tutturabilecek misiniz? Bu günün konusu değil, günün giriş konusu olsun. Bir tık böyle bir beyin jimnastiği yapalım bakalım ne cevaplar gelecek. Böyle bir kavga var abi. Semti falan söylemeyelim. Şimdi Google'dan girer bakarsınız, aratırsınız. Ya ne ile saldırmış olabilir? Bir taraf bir tarafa ne ile saldırmış olabilir? Bir tahmin yürütün bakayım ya. Vallahi söylüyorum. O kadar enteresan bir şey ki tutturabileceğinizi zannetmiyorum ama ben yine sormuş olayım abi. Var var, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Bu arada biz minik böyle bir mola verelim. Bu mola esnasında da sizden tahminler gelsin. Evet abi, bir kavga var. Bir taraf bir tarafa ne ile saldırmış olabilir? Şimdi hani bıçağı, sopayı, ne bileyim abi kılıcı falan muhtemelen biliyoruz zaten de bu başka bir şey. Yani enteresan bir şey. Ne ile saldırmış olabilir, bir tahmin yürütün abi. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Geri döndüğümde sizlerden gelecek olan mesajları mümkün olduğu kadar okumaya çalışacağım. Ayrılmayın.
2: Arif abi, Manavgat'tayım şu an. Her gün bu yolda seni dinliyorum. Ben Alanya'dan Volkan.
3: Selam Arif. Burası Lüleburgaz, Somurtaköy'ü. Dağdayız, baş başayız.
4: Tarif, Adana'dan Didem ben. İş yerindeyiz, sizi dinliyoruz.
5: Tarif, Şakran Çolakoğlu sitesinde seni dinliyoruz. Selam ve sevgilerimle.

0: Arif Güven yayında. Buradayız sevgili dinleyenler. Evet, bir sürü alternatif geldi ama canım kardeşim belli ki Star Bratımız haberi okumuş canım ciğerim. Doğru, ya doğru cevap ondan geldi, öyle söyleyeyim. Buyur, haberi bulsana bak şimdi. Sorduk dinleyenlerimize, dedik ki çok enteresan bir kavga var. Kavgaya bir taraf bir tarafa neyle saldırmış olabilir? Bakalım neymiş? Avcılarda yola araç bırakma kavgası, yaya sürücüye tencere kapağı ile saldırdı. Oğlum hakikaten söylüyorum, şaka gibiyiz ya. Herkes manyağa bağladı yemin ediyorum ya. Tencere kapağıyla saldırmak nedir ya? Ha? İstanbul'da Avcılar'da yol ortasında arabasını bırakan sürücüyle bir yaya arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken yaya sürücüye tencere kapağıyla saldırdı. Deniz Köşk Mahallesi'nde pazara giden bir adam ile sürücü arasında arabayı sokak ortasına park etme yüzünden kavga çıktı, tartışma çıktı. Malumunuz biz tartışmayı bilmiyoruz çünkü tartışma en kısa sürede kavgaya dönüşüyor ki öyle olmuş yine. Kavga esnasında yaya olan vatandaş elindeki tencere kapağıyla sürücüye vurdu. Yavrum hakikaten söylüyorum ya, tencere kapağıyla vurmuş ya. Davayla vurdu, davayla vardı ya, hakikaten öyle olmuş ya. Bu ne çiçeğim? Evet bak, tencerenin kapağıyla sürücüye vurmuş haberidir kesin. Evet, tutturdunuz doğru. Bu ne yavrum ya, hakikaten söylüyorum. Şimdi biz bu haberi hani kötü bir haber diye vermedik ama bizi ilgilendiren kısmı şimdi ikinci bölüm olmuş. Çünkü Adana'da satırla babasını öldüren zanlı demiş ki babamla ölek gidek geri gelek oyunu oynadık. Yavrum Adana'da böyle bir oyun var mı? Varsa da niye benim haberim yok? Hakikaten söylüyorum, babamla ölek gidek geri gelek oyunu oynadık demiş ya. Bu ne ya? Hakikaten söylüyorum. Squid Game Adana 2. sezon ölek gidek geri gelek oyunu başlıyor. Tövbe yarabbim. Herkes manyağa bağladı gençlik. Kaçın kurtarın kendinizi vallahi söylüyorum. Bakalım bakalım bakalım bu nedir? Çalıntı otomobille ikinci kez kaza yaptıktan sonra yakalandı. Bir de sormuş. Demiş ki abi yakalandım ya ben. Evet. Şimdi demiş televizyonlara çıkar mıyım? Bunu sormuş ya. Adamın düştüğü derde bak canım kardeşim ya. Hırsızlıktan yakalandığını üzülmüyor da televizyona çıkar mıyım diyor ya. Başka ne var? Ne gibi haberler seçtik? Buyurun. Sevgili dinleyenler, bayağıdan beri böyle bir Essentials haberi vermiyorduk. Essentials'ta bir kavga var ki kavganın görüntülerini tüm samimiyetimle söylüyorum. YouTube artı 18 diye vermiş yani. Hani öyle böyle bir kavgadan bahsetmiyoruz. Bağlar Çeşme Mahallesi'nde yaşanan dördü ağır çok sayıda yaralının olduğu, yavrum burada da satırlar bıçaklar sopalar havada uçmuş, hakikaten söylüyorum ya, görüntüleri artı 18 diye vermişler. Nasıl bir kavgaysa ki bir tık baktım böyle. Kimin kime saldırdığı da belli değil, anlatırız. Hatta şöyle söyleyeyim, kaç dakikaydı abi, 3 dakikalık böyle bir görüntü var. Çiçeğim bak, kavgayı ayırmaya gelen bile silahla havaya ateş ediyor, öyle söyleyeyim. Adam kavgayı ayırmaya geliyor, silahla havaya ateş edeye de geliyor yani. Oy oy, bunlar havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Sevgili dinleyenler, Ürdün'le İran Kadınlar Kupası maçında kaleci, şimdi hani kaleciden bahsediliyor çünküsü kalecinin erkek olduğu iddiası var. Kadınlar Kupası maçında erkek kaleci iddiası. Abi görüntülere baktım, hakikaten söylüyorum ya. Dedim abicim ya, insan az bir makyaj yapar, bu nedir yani? Kalecinin suratına bakıyorsun, şimdi her tarafları kapalı olduğu için tabii ki sadece yüzü gözüküyor ama ya biraz böyle bir makyaj yapaydın be abi. Hani surat sabah tıraş oldum diyor direkt zaten yani. Daha önce böyle bir şey olmuştu biliyorsunuz değil mi? 2015 yılında canım kardeşim, kadın futbol takımının 8 tane oyuncusu erkek çıkmıştı ya. Hatırlıyor musunuz? Vallahi söylüyorum. Arat bak yaz. 8 oyuncu erkek çıktı, yaz çıkar muhtemelen. 2015'te abicim. Buldunuz mu? Helal lan size, vallahi söylüyorum. Kedi olalı bir fare tuttunuz bizim ekip. Bu ne, dur bakayım. İran kadın milli futbol takımının 8 oyuncusunun cinsiyet değiştirmek için bıçak altına yatmayı planlayan erkekler olduğu iddiası doğrulandı diyor ya. Haber bu. Vallahi hatırlıyorum ben ya. Şimdi yine böyle bir iddia var canım kardeşim. İddia şu, Ürdün-İran Kadınlar Kupası maçında erkek kaleci iddiası var. Ki kesin erkek abi, hakikaten söyleyeyim. %100 erkek yani. Anlatırım. Bu nedir bakayım? Akıl almaz olay. Park halindeki araçlara kafa ve yumruk attılar. Yavrum herkes manyağa bağladı. Vallahi söylüyorum ya. Herkes manyağa bağladı. Durduk yere yani. 6. İstanbul'da bir kadın sokak kedilerinin içtiği suya çamaşır suyu dökerken yakaladı. İlk görüntüleri izledik, anlatırız. Sevgili dinleyenler, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Günün konusunu malumunuz dün de vermiştik. Bayağı da böyle bir mesajımız var. Dolayısıyla da yani yine yazacak olanlar tabii ki yazabilirler. Ya babacığım, bu sebepten dolayı da kavga olur mu Allah aşkına ya dediğiniz. Sevgilinizle ne sebepten dolayı tartıştınız? En saçma kavganız neyin yüzünden oldu? Bundan bahsediyoruz. 0530-071-4355 Arif Güvenç Alltime WhatsApp numarasıdır. Dünün konusu, bugünün de konusu, bilginiz olsun.
1: Direksiyonda ben, radyomda Arif Güven. Bundan sonrası bize serüven. Darıca'dan Mehmet, ben de buradayım abi.
2: Arif Güven, Showtime.
3: Abi ben ekmek dağıtıyorum abi. Şarkı aralarında dağıtıyorum bir tek abi. Geriye kalan yerlerde seni dinliyorum. Marketler ekmeksiz kalıyor.
4: Arif abim, hoş geldin. Düsseldorf'tan selamlar. Zergert damının terrin. Jetzt beginnt Arif Güven Showtime. Genießen Sie Musik. Jetzt geht los. Arif Güven Showtime.
5: Arif abi, ben de buradayım. Hiçbir Kerem de burada.
6: Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Aranıyorsun Arif Güven, aranıyorsun. Tüm radyoda aranıyorsun. Bütün frekanslarda aranıyorsun. Neredesin sen abi ya? Çanakkale Viga'dan Rüzgar. İyi yayınlar.
7: Değerli kardeşim, teşekkürname kısmına bizden de bir teşekkür ekler misin? Seni bizde buluşturan, bu yayını sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle seni doğuran anaya çok çok teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun.
2: Arif Güven Showtime.
8: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
9: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
10: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
11: Saygı Mağazaları.
12: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
9: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
13: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
14: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
15: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Kükren Showtime. Buradayız, kurban olduğum. Bakayım. Nevzat'ım, canım kardeşim, hakikaten şöyle diyorum. Diyor ki, Belçika'da kendisi, muhtemelen sıkı dostlar mutlaka biliyorlar da. Valla Arif'im, öyle haberler okuyorsun ki Türkiye'ye gitme fikrini komple değiştirdim diyor. Tencere kapağıyla birisine saldırmak nedir? Hakikaten söylüyorum. Aklım almıyor ya. Tencere kapağıyla mı geziyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Gençlik. Bakalım. Günün konusuyla ilgili mi? Evet, günün konusuyla ilgili baya bir mesajımız var canım kardeşim. Niye Damar şarkı dinliyorsun diye kavga etmiştik abi. Sebep diyor, eski sevgilini düşünüyorsun kesin falan demiş yani. Damar şarkı dinliyorsun kesin eski sevgilini düşünüyorsun. Bu ne, dur bakayım. Abi merhabalar, Erzincan'dan dinliyorum. Eyvallah, kurban olduğum. Otobüste kız arkadaşımla yolculuk yaparken bayanın birisi adres sordu. Ben de cevap verdim. Bunu nasıl ona yaparmışım? Günümü zehir etti diyor ya. Yavrum, yardımcı olmuşsun işte ya. Allah Allah. Var bir dünya mesaj var ki, günün konusuyla ilgili gelen mesajlara zaten elbette ikinci bölümde bakacağız. Şimdi haberler. Hangisiyle başlayalım yavrum? Hangisiyle başlayalım diyor. O da bana soruyor. Soldan üçüncüyle başlayalım o zaman. Ne diyeyim? Ver bir tane haber ya. Bir bakalım şuna ya. Allah Allah. Evet sevgili dinleyenler, hemen söylemiş olalım. Şekere %25 zam gelmiş. Şekere çok şeker bir zam gelmiş. Öyle söyleyelim. CNN Türk gibi verelim. Tabii canım. Aynı zamanda dediğimiz gibi LPG'ye zam geldi. Bunu da söylemiş olalım. Yavrum şimdi hani ne bileyim, her gün zam diyorum ki ya, bir gün ya kardeşim, bir gün böyle bir zam haberi olmasın. Ama var çiçeğim. Biz böyle söyleyince de şimdi dayılar yine çıkacak şey diyecekler. Oğlum eskiden yağ kuyruğu bekliyorduk. Ya arkadaş, evet tamam, bir şey demiyoruz da. Ya bu eskiden yağ kuyruğu bekliyorduk biz. Siz bilmezsiniz diyen abiler. Yavrum 2 sene önce de domates salatalık kuyruğunda siz vardınız. Ya yine aynı insanlardı. Bir de şimdi şeyi veriyorlar ya, 70'li yılları veriyorlar canım kardeşim. Bak şimdi 70'li yıllarda dünyanın hali kötüydü zaten. O zaman abi yok işte Güney Kore'sine bakın, o zamanın Çin'e bakın. Olmadı gidip ne bileyim abi Doğu Blok ülkelerine bakın. 70'li yıllardan bahsediyoruz. Ve 20 yılda bütün dünya ülkeleri uçtu gitti çiçeğim. Uçtu gitti. Yani onu örnek veriyorsan. Biz şimdi evde buzdolabı varsa lüks muamelesi görüyoruz yani. Çıkar bakayım cep telefonunu muamelesi görüyoruz yani. Neyse dur oğlum, sakin. Çalıntı otomobille 2 kez kaza yaptıktan sonra yakalandı. Televizyonlara çıkacak mıyım dedi. Aksaray'da polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü Muhammed Alp takip sırasında 2 kez de kaza yapınca, yavrum artık hani insan saçmalar, sonra saçmaladığını anlar, bir yerde durur ya. Demek ki bu abinin abi duru yok yani. Lan kaçıyorsun, 2 kez de kaza yapıyorsun. Şüphelinin kullandığı aracın Kırşehir'den çalındığı ve plakasının sahte olduğu anlaşıldı. Şüpheli kendisini görüntüleyen gazetecilere televizyonlara çıkacak mıyım diye sordu. Adamın düşündüğü derde bak. Lan kaçak arabayla yakalanmışsın, plaka sahte. Polisin dur ihtarına uymamışsın, 2 tane arabaya çarpmışsın, kaza yapmışsın, yakalanmışsın. Televizyonlara çıkacak mıyım, bunu soruyor adam. Diğerleri hiç sıkıntı değil, anlatabiliyor muyum yani? Olur onlar ya. Sürücü Alp gözaltına alınırken yapılan incelemede kullandığı sahte plakalı olan otomobilin Recep Şahin'e ait olduğu, 2020 yılında Kırşehir'den çalındığı saptandı. Gözaltına alınan Alp kendisini görüntüleyen gazetecilere televizyonlara çıkacak mıyım diye sorması dikkat çekti. Televizyonu bilmem ama biz okuyoruz yani. Oy kurban olduğum. Böyle haberlerden sıkıldığımız andan itibaren işte günün konusunu veriyoruz ki dünün konusu bugünün de konusu. Canım kardeşim, babacım, bu yüzden de kavga olur mu ya? Dediğiniz, sevgilinizle yaptığınız çok saçma bulduğunuz kavga neydi abi? En saçma kavganız. Buyur bak, Numan yollamış. Bugüne kadar hiç mantıklı bir kavgamız olmadı ki abi diyor ya. Var. Dolaptaki çikolatayı neden yedin diye kavga etmiştik abi. Eyvallah, kurban oldum. Birazdan bakacağız mesajlara ama şimdi yine haberler. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Elbette hepsi burada olacak.
1: Selam Arif abi. Ben Afyon'dan Ali. Kralsın abi.
2: Arif Güman, eve dönüyorum, okuldan çıktım. Sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma. Bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arifçim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim. Şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
5: Taksici, seninle moral buluyoruz. Allah bizi ne olur.
6: Abi sabahtan bir eseriz taklıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Vallahi seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven Showtime.

0: Arif Güven Showtime.
1: Buradayız. Canım kardeşim, havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerine şöyle bir bakalım. Sevgili dinleyenler, yine mi Esenciliz oğlum, vallahi mi? Bir Esenciliz haberimiz daha var. Şöyle bir empati yapsanız, hakikaten söylüyorum. Şimdi adamın yerine kendinizi koymanızı rica ediyorum. Olayı size haberi okur gibi değil de şöyle anlatacağım. Şimdi abi taksiye binmişsin ve Esenciliz'de duruyorsun. Bu arada taksiciyle aranda şöyle bir tartışma çıkıyor. Arabadan indikten sonra taksici diyor ki eksik para verdin. Sen de diyorsun ki hayır, ben tam para verdim. Velhasıl böyle bir tartışma yaşanıyor. Taksici de arabanın dışına çıkıyor. Yani arabanın yan tarafında tartışıyorsunuz. Sonrasında taksici demir böyle bir sopa alıyor ve seni tehdit ediyor. Diyor ki sen diyor eksik verdin. Sen de diyorsun ki hayır ya, ben tam verdim gibi böyle bir tartışma oluyor. Sonra sen diyorsun ki ya bu tartışma çok da uzamasın artık. Diyorsun hani lanet gitsin. Dolayısıyla da yanına da böyle bir tane minibüs geliyor. İşte normal, işte seferini yapan bir minibüs. Sen de diyorsun ki şu minibüse bineyim, şuradan uzaklaşayım yani, artık kavga çıkmasın diyorsun. Ve minibüse biniyorsun. Olay yerinden uzaklaşmak için minibüse adımını attığın andan itibaren içerideki yolculardan birisi seni dışarıya ittiriyor. Yine taksiciyle baş başa kalıyorsun. Yavrum ya. İstanbul'da taksici eksik para verdiğini iddia ettiği yolcuyu demir sopayla tehdit etti. Minibüse binip uzaklaşmaya çalışan adamı içerideki yolcular dışarıya ittirdi. Hakikaten söylüyorum, şaka gibi ya. İstanbul Esenyurt'ta dün Selahattin Eyüp'ü mahallesinde bu hikaye yaşanmış. İddiaya göre yabancı uyruklu bir şahıs ile taksi sürücüsü arasında ücret eksikliği tartışması çıkıyor. Şahıs araçtan tartışma sonrasında iniyor. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle olay yerine ikinci bir taksici daha geliyor. Yabancı uyruklu müşteri kendisinin haklı olduğunu söylemeye çalışırken o sırada cadde üzerinden geçen minibüse binmeye çalışıyor. Tartışma minibüsün kapısında da devam ediyor. Elindeki demir sopa ile olay yerine gelen ikinci taksici adamı tehdit ediyor. Tartışma devam ederken içeriden bir yolcu ise kapı önünde beklemekte olan adamı dışarıya itti. Minibüsten itilen adam... Tövbe yarabbim. Kendisinden fazladan istenildiği iddia edilen parayı da vererek olay yerinden uzaklaştı. Allah'ım yarabbim ya. Hadi diyorsun lanet gitsin ya, şu tartışmadan uzaklaşayım, şunu minibüse bineyim. Minibüse bindiğin an itibaren içeriden birisi seni dışarıya geri ittiriyor ya. Oy oy. Kurban olduğum günün konusuyla ilgili mesajlar bir hayli fazla var. Malum programı birazdan ortalayacağız. Memnun kaldıysanız, keyif aldıysanız bir bu kadar daha yola kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abi bu yüzden de tartışma olur mu be dediğiniz, sevgilinizle yaptığınız en saçma tartışma neydi? Bundan bahsediyoruz. Aa bak abi, hakikaten şöyle diyorum. Beraber tatile çıktık. Ekmek arası domates, peynir, salam falan koyacaktık. Domatesleri kesiyordu. Ben o şekilde kesme, ben öyle yemem dedim. O kesmeye devam etti ve tartıştık. Domatesin şekli yüzünden. Sonra bıçağı domatesleri falan yere atıp ağlamıştı abi. Ya kadınların işte abi, hakikaten şöyle diyorum. Acayip böyle güçlü bir silahdır. Ağladığı andan itibaren ben de bütün yelkenler suya iniyor kardeşim. Aa bak, asalak kelimesinin anlamının ne olduğuna dair çıkan bir tartışmada ayrılığa sebep olmuştuk abi. Asalak kelimesinin anlamını tartışırken kavga etmişler ya. Şimdi bir şey söylerdim de yani. Oy, teşekkür ediyoruz bu arada, hani abi yeni katıldık. Mesajlarımız var, sağ olsunlar, var olsunlar. Ne yapıyoruz abi, öyle mi? Ha? Bir haber daha okuyabilirmişiz. Peki şu şeye bakalım bir ya. Yine mi Esenciliz? Oğlum bu hakikaten söylüyorum ya. Saat 17.30 sıralarında Esenyurt Bağlarbahçe Çeşmesi'nde meydana gelen... Ya iki tane grup birbirine girmiş. Sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Gruplar birbirlerine satır, sopa ve taşlarla saldırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak için... Bak bak bak, habere bak işte. Benim dediğim görüntü bu. Bak şimdi. Kilit kelimeye bak. Çevredeki bir vatandaş kavgayı ayırmak için havaya ateş etti. Bu Tevekkili benim o videoda gördüğüm abi. Yavrum ortalık birbirine girmiş. Hakikaten söylüyorum ya, 30 kişinin birbirine saldırdığını düşün. Meydan muharebesi gibi böyle bir kavga var. Ve görüntüleri var işte. 2-3 dakika sürüyor. İzledim velhasıl neyse. Kavgayı ayırmaya gelen bile silahla havaya ateş ede ede geliyor. Yani... Vay be. Ne esen çalışmış be kardeşim. Hakikaten söylüyorum yani. Canım kardeşim, kurban oldum. Öyle mi? Peki artık mola veriyoruz. Birazdan yeniden burada sizlerle birlikte olacağız. İşte o vakitte günün konusuyla alakalı sizden gelen mesajları mümkün olduğu kadar seslendirmeye çalışacağım. Sakın hiçbir yere olabiliyorsa ayrılmayın.
2: Arifçim, Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim. Devam.
3: Arif Güven.
4: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan, saygılarımla.
5: 39 Cenker burada. İki gün yoktun, kusura bakma. Çünkü baba oldum.
6: İnan Arif, iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur, kızım kendine gel, kızım kendine gel.
7: Ben Londra'dan Turgay, iyi ki varsın, seni seviyorum.
8: Bolu Gerele'den Ahmet, selamlar, Arif Güven. Selamlar.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Jöjjön Showtime!
1: Kurban olduklarımın mali bulunuş olayı artık böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek bu dakika itibariyle kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Abi bu sebepten dolayı kavga olur mu Allah aşkına ya dediğiniz... Saçma kavga sebepleriniz. Dünün konusuydu. Malumunuz çok fazla mesaj geldi. Dedik ki arkadaşım sevgili dostum haftanın konusu bile olabilir. Ki keyifli de zaten. Bakalım dostlar ne için kavga etmişler. Bakayım. Arif'im daha önce söylemiştim. Bunlar sadece uyurken susuyorlar. Uyandıkları andan itibaren kesin bir bahane bulup fitnesi yükselte kavga ediyorlar. Allah yardımcımız olsun. Amin. Kurban olayım herkese. Buyur. Antakya'dan Yusuf'um yollamış. Der ki akşam yürüyüşe göndermiyor. Kavga ediyoruz. Kesin birisiyle buluşuyorsun diyor. Nereden hissediyor anlamıyorum ki. Ay kuralım. Nereden hissediyor anlamıyorum ki. Bu ne dur bakayım. Neymiş efendim? Batak oynarken papazını 10'uyla dürtmüşüm. Sonraki elde kızına 9'la dürtmüşüm. Ne salak günlermiş abi diyor. Şimdi olsa onu mu heba etmem. 7'yle falan dürterdim. Kurban olurum ya. Oğlum bu yüzden kavga mı ettiniz ya? WhatsApp'ta mavi tıkı kapatmışım. Neden kapatmışım? Ayrıldık diyor. Buyurun bak. Kavga sebebiyle dürtmüşüm. Ne salak

0: Bakalım. Lisedeyken kendisiyle dandik bir bilgisayar oyununda 20-0 falan yenmiştim. Bunun üzerine kavga çıkmıştı abi. Oyun yüzünden ya. Ay gurur oldum. Buyur. Bulyonlu makarna mı olurmuş? O ne biçim yemekmiş? Ye işte diyor. Saatlerce aç kaldı. Abi bildiğin bulyon yüzünden kavga ettik. Allah Allah. Bulyondur la bu. Salatanın suyuna ekmek bandığım için kavga ettik abi. Vallahi diyor bundan dolayı hem de aylar boyunca inadına banıyorum. Her ortamda hunharca salatanın suyu hoşuma gidiyor. Abi banılır zaten ya ekmek. Allah Allah. Buyur. Anahtarı kapıda kim unuttu kavgası yapmıştık abi. Anahtarı kapıda kim unuttu? Bu sebepten dolayı tartışma çıkmış. Aynı şirkette çalıştığımız dönemde daire telefonda kavga etmeye başlamıştık. İlk o uyandı. Şirket dairinde kavga ettiğimizin farkında mısın dedi. Sonra barıştık abi. Dur bakayım bu nedir? Normalde kavga etmeyiz fakat gerçekten beni dumur eden bir kavga çıkmıştı. Rüyasında evet rüyasında beni kötü bir şey yaparken görmüş. Ne olduğunu da söylemedi. Öğlene kadar bir karış surat ne yapsam ne desem sürekli diyor beni azarladı. Abi yani la rüya senin rüyan ya. Hakikaten şöyle diyorum acayip kavgalarınız varmış ya. Buyur. Yaya geçitinden geçen kadına yol verdiğim için sabah sabah yine sinirlerimi tepeme çıkardı diyor. Yaya geçitinde malumunuz öncelik yayaların bayana yol vermiş bu sebepten dolayı sabah sabah tartıştık abi diyor. Verecek tabii ki ya Allah Allah. Sen niye doğum gününü kutlamıyorsun? Nasıl adamsın sen diyerek sabaha kadar tartıştık abi diyor. Sevmem ben doğum günü. Eyvallah kurban olduğum. Gençlik mümkün olduğu kadar hakikaten söylüyorum okumaya çalışıyorum. Gözden kaçanlar varsa çok uzun olanlar varsa onları bazen es geçebiliyorum bilginiz olsun. Gözden kaçanlar için de özür. Diit markette kasiyer kıza teşekkürler kolay gelsin iyi akşamlar dediğim için kavga etmiştik abi. Sebep ise kasiyer kızın çok güzel olması diyor. Allah Allah. Abi ne kadar güzel işte hani böyle bir teşekkür etmişsin kolay gelsin iyi akşamlar dilemişsin. Ama yenge kıskanmış. Çünkü kız çok güzeldi abi diyor. Ocakta pişen dolmayı unutup televizyon izlemeye dalmıştım. Tabii saatlerce uğraşıp yaptığım yemek yandı. Yemek kırmızı çizgimdir. Bir hafta konuşmadık diyor. Buyur bak bu da güzelmiş ya. Kavga edip ben uyuyorum. Ne halin varsa gör dedikten sonra neden uyumuşum diyor ya. Neden uyumuşum? Neden onun gönlünü almamışım? Abi hakikaten söylüyorum ya. İki ucu pis değnek abi. Uyusam bir dert uyumasam bir dert. Ben uyuyorum ne halim varsa gör dedikten sonra neden uyumuşum da gönlünü almamışım. Yine kavga ettik abi diyor. Allah Allah. Canım kardeşim günün konusunu muhtemelen anlamışsınızdır. Sevgilinize yaptığınız ya baba bu sebepten dolayı da kavga edilir mi dediğiniz acep ne varsa 0530 071 43 55 biliyorsunuz. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası yazınız yollayınız.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.
3: Arif Güven. Showtime.

0: Güven Showtime.
1: Buradayız, yettik galiba. Bakayım. Arif Bey, bu kavgaları duyunca eminim evlenmeyi hiç düşünmezsiniz. Valla 1-2-3 günden beri okuyoruz sürekli böyle kavga haberlerini de bilmiyorum. Zaten hep söylüyorum, şu evlilik müessesesine bir tık kılım abicim. Tabii canım. Çok üften püften kavgalar var ya. Bu ne, tıkla bakayım. Ses kaydımız mı var?
2: Seni çok özledim. İyileri bir katılmak istedim abi.
1: Eyvallah kardeşim.
2: Valla bizim hanım abi ben gece yatarken telefonumu alıyor. Benim müşterilere bakıyor, bayansa iyice inceliyormuş. Ne bileyim, bu WhatsApp'ta uygulamada durum falan koyuyor ya abi. Bu niye durum koydu? Bu niye bu kadar güzel? Dedim, benim ne suçum var? Ya bu gibi sebeplerden dolayı kavga ediyoruz abi. Acayip saçma.
1: Eyvallah canım kardeşim. Kavga sebebimiz. İşten eve gelince cebinde ne var ne yok hepsini sehpanın üstüne bırakıyorum diye kavga ediyoruz abi diyor. Yavrum bir şey söyleyeceğim. Sen zaten cebindekileri sehpanın üstüne bırakmasan, hakikaten söylüyorum, sen uyuduktan sonra yenge zaten senin o ceplerini kurcalayacak yani. Evet abi. Bakalım en saçma kavga sebebi. Bakalım. Doğmamış çocuğumuzun ismi ne olacak diye kavga etmiştik abi. Ergenlik ne kadar kötü bir şeymiş diyor ya. La ortada fol yok, yumurta yok, çocuk yok daha, hani adı ne olsun diye kavga ettik abi diyor. Odamda takılırken kedim balkondan düşmüştü. Ne oldu tam hatırlamıyorum ama ona bağırmıştım. O da kapıyı çekip gitmişti. Ben de arkasından gittim ama kediyi aramak için gittim. Kavga saçma, o saçma olmayabilir ama olayların gelişme biçimi baya saçmaydı abi diyor. Allah Allah, ne alakası var ya? Al abi. Şu rüyalar hakikaten söylüyorum, birçok insanın başına bela alayaldı bak. Rüyasında ellerimi çırpana karartılıp uçmuş gitmişim. Neden orada durmamışım da uçmuşum abi. Bunun yüzünden kavga ettik diyor ya. Oğlum ciddi misiniz la siz? Hakikaten söylüyorum, şaka gibisiniz ya. Ağlayarak uyandı. Sen beni rüyamda aldatıyordun, aptala malum olur dedi. Bütün günümü zehir etti abi. Şimdi düşününce eskiden tövbe yarabbim, hakaret etmiş de geçelim. Bu sebepten dolayı abi, rüyasında yenge abi hani rüya görüyor. Enişte onu aldatıyormuş. Bir de diyormuş ki aptala malum olur diye bütün günümü zehir etti abi diyor ya. Eski sevgilim o şişeyi taşıyamazsın, suyu dökersin dedi. Gözünün içine baka baka suyu doldurup düşürdüm. Bu sebepten dolayı kavga ettik. Allah Allah. Yemeğe neden bismillah demeden başladığım için kavga çıkartmıştı. Tövbe yarabbi ya. Hakikaten çok saçmaymış ya. Abi bu yüzden de kavga edilir mi dediğiniz ne gibi kavgalarınız var? Bakayım. Rüyasında beni onu aldatırken gördü diye tüm gün trip atmıştı abi. Kızım rüya o gerçek değil desem de fayda etmemişti. Hem aldatıyormuşum hem de ele güne karşı onu salak pozisyonuna düşürüyormuşum. Asıl kızdığı oymuş zaten.

0: Kahvaltıda yumurtayı salçalı yapmadım diye kavga etmiştik. Ev arkadaşıyla sofraya oturduk, bir güzel yedik yumurtayı. Sofraya da gelmedi diyor. Sonra gönlünü alayım diye odaya gittim, meğerse evi terk etmiş. Yok canım artık ya. Mesajı da döşemiş. Sonrasında barıştık. Ama yürümedi. Yürümemesini ben salçaya bağlıyorum canım kardeşim. Dışarıya çıkarken neden süslenip de ruj sürüyorsun? Evin içinde neden ruj sürmüyorsun kavgası oldu. Allah Allah. Şaka gibisiniz gençlik. Vallahi şöyle diyorum bak. Su içerken lık lık lık lık diye suyun boğazımdan geçerken çıkardığı ses yüzünden kavga etmiştik eski sevgiliyle bir keresinde. O gece sürekli insanlar normalde ses çıkartmadan su içiyor. Sen niye sürekli ses çıkartıyorsun? Oğlum nasıl bir psikopatla birlikteymişsin ya. Bak. Benimle konuştuğun ses tonuyla konuştun o kadınla. Dünyayı dar etti diyor bana. Sebep? Enişte birisiyle konuşmuş. Ama yengeyle konuştuğu ses tonuyla konuşmuş. O sebepten de... Vallahi şaka gibisiniz gençlik. Ve artık yollamayın, gerçekten söylüyorum, bir dünya mesaj var. Günün konusuydu canım kardeşim, sevgiliyle edilmiş en saçma kavga. Dün de günün konusuydu, bugün de günün konusu. Bugün bitiririz artık, dur bakayım. Karımla tatile gittiğim için kavga etmiştik abi. Müsaadenle canım kardeşim ya. Sevgilisi bu sebepten dolayı kavga etmiş. Sebebe bak. Neymiş? Karımla tatile gidiyormuşum. Tövbe yarabbi ya. Geçelim bunu. Çiçeğim ayrılmayın. Çünküsü Arif Güven Showtime. Malibunuz hala radyonuzda. Hala radyonuzda.
1: Arif abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abini ara. Senin cezanı ödesin dedi. Arif abi yap bir güzelliği.
2: Selam Arif. Ben Mehmet Taşyeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
3: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Penax ticari araçlarda.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
8: Saygı mağazaları.
9: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
10: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
11: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Life Güven Showtime.
1: Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bakalım ne oluyoruz, ne bitiyoruz. Kemal'ı mı yollamış, Kemal'ı mı yollamış? Dur bakayım. AVM'de asansör düğmesine ilk ben bastım diye kavga ettik. Böyle saçma bir şey için niye kavga ediyoruz diye yine kavga ettik. Tövbe yarabbim. Oğlum böyle saçma bir şey için niye kavga ediyoruz deyip kavga etmişler ya. Buyur. PlayStation oynadığım için kavga etmiştik. Hatta bir keresinde ya o ya ben demişti. Ya bunu yapmayın işte ya. Vallahi söylüyorum ya. Bir de bazen abi şimdi kaç yıllık ne bileyim abi ilişki almış başına gitmiş şey diyor ya. Sallıyorum işte dereye düşsek işte sallıyorum göle düşsek işte hani önce adliye limayı mı kurtarırsın beni mi kurtarırsın? Böyle saçma sorular soruyorsunuz ya. Önce seni ben bir boğarım orada. Pazar kahvaltısında fıstık ezmesi yağ kavgası yaptık. Ben dedim ki yağ yeme, fıstık ezmesi ye dedim. Bunun için sevgi dolu işim saatlerce kavga ettik diyor. Uzatan ben olmuşum. Yeminle diyor ağzımı açmadım. Evde kuzu gibiyiz. İşte panter. İkimiz de gece gündüz eşiyle aynı. Evet ya bir şey söyleyeceğim. Yani eşiyle aynı yerde çalışanlar değil mi? Ha? O biraz sıkıntıymış gibi diyor. Nedir dur bakayım. Ramazan'da pidenin üstünü onu beklemeden yediğim için kavga etmiştik. Kavga bitince de aynı ev içinde 4 saat birbirimizle konuşmadık. Pidenin üstü yüzünden ya. Sürekli canım, bebeğim, yavrum diye hitap edince ismini unutmuştum. Farklı bir isimle seslenince kıyameti kopardı. B12 eksikliği olan bir insana bunlar yapılmaz ki canım abicim diyor ya. Not artık eski sevgilim. Şu anda bekarım gayet mutluyum. Eyvallah kurban oldum. Haber vermeden markete gittiğim için beni terk etmişti. Yok canım daha neler ya. Yani o mazeret arıyormuş hakikaten söylüyorum ya. Bak insan mazeret ararsa bulur abi. Terk edecekse terk eder. Mazeret iş yani hani şöyle söyleyeyim. Yavrum beni eski kız arkadaşım hakikaten söylüyorum. Amerika'nın sağlık politikalarını beğenmediği için terk etmişti yani. Aydın'la eski sevgilime üniversite diplomasını aldığım gün gözün aydın diye mesaj attığım için çok pis kavga etmiştik. Allah Allah. Abi evde kedimiz var. Kediye hangimiz sarılıp uyuyacağız diye kavga ettik. Oğlum çok saçma insanlar mısınız gençlik hakikaten. Yani söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum da. Hani kediye hangimiz sarılıp uyuyacağız diye kavga olur mu ya? Ailesiyle sürekli kavga eden, tartışan bir hanımefendi vardı. Sürekli ayrılıp boş barışıyorduk. Hiç unutmuyorum. Bir gün yine böyle oldu. Ben de tabii ki iyi bir sevgili ve adam olmak istediğim için... Çok uzatmışsın çiçeğim. Hakikaten söylüyorum ya. Yaşım 23 falandı. Sevgilim durduk yere ısrarla saçlarıma fön çekmek istemişti. Sonra tartışmıştık. Şimdi aklıma gelince yüzünde tebessüm oldu abi. Kavgaya bak demiş ya. Fön yüzünden ya. Eski sevgilime ayı emojisi gibi uyumuşsun dediğim için kavga etmiştik abi.

kere su şişesini bocalamıştı kafamdan. Kıyameti kopartmıştım. O ise kahkahalarla gülüyordu. Benimki diyor tek taraflı bir kavga oldu abi. Cinnet ağlıydı sanırım. Allah Allah. Şakalaşmışsınız işte oğlum lan. Aa bak kavga sebebine bak. Allah aşkına ya. Ahmet Kural mı haklı, Sıla mı haklı kavgası? Yemin ediyorum bu yüzden kavga ettik abi. Dünyadaki en saçma, en gereksiz kavga diyor ya. Bu yüzden kalbimizi kırmıştık. Ahmet Kural mı haklı, Sıla mı haklı? Derde bak abi, hakikaten söylüyorum ya. Neden benden önde yürüdün diye kavga etmiştik abi. Allah Allah. Neymiş efendim, arkadaşlarımla arasının açık olmasının sebebi daha önceki kız arkadaşımla da aynı şekilde muhabbet etmiş olm... Anlamadım çiçeğim. Yavrum artık yollamayınız çünkü hakikaten söylüyorum elimizdeki mesajlar yeterli. Dur bakayım.

0: Adına bitireceğim. Şimdi öyle mi? Peki minicik bir mola. Moladan sonra kurban olayım. Buradayız sakın. Olabiliyorsa hiçbir yere ayrılma.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den, Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim alan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

0: Esküven Showtime.
1: Geç son parti bakalım, artık konuyu kapatalım. Çok çok teşekkür ediyoruz bütün klavye kahraman arkadaşlarımıza. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir dünya mesaj geldi. Bakalım abi, seviyorsak kavga ederiz. Bunun başka yolu yok. Habaş, liman, operatör Mehmet, kurban oldum. Seviyorsak kavga ederiz demiş ya. Bakayım. Vay maşallah, artık yollamayınız gençlik. Tuvalet molası için uygun yeri kilometrelerce yol boyunca bulamadık abi diyor. Aslında vardı, sen durmadın deyince, hani nerede vardı dedim. Bu sebepten dolayı kavga ettik. Buyur. Yumurtanın haşlanmış olmasından dolayı kavga etmiştik. Bir de tüm gün küsüp odada oturmuştu, ağlamıştı. La yumurtadır bu ya. Kurban oldum. Allah Allah. 2015'te kız arkadaşımın ojesinin rengini bilmediğim için kavga çıkarmıştı. Allah Allah, nereden bileyim ben diyor ya. Sevgiliyle edilen kavgaların %95'i saçmadır zaten abi. Eyvallah yavrum. En saçma kavganız neydi? Bunu soruyoruz arkadaşlarımıza. Artık yollamayınız dediğimiz gibi. Bakayım. Pişt, ne yapıyorsun dedim. Kedi miyim ben dedi. Kavga ettik abi. Diyeceklerim bu kadar demiş ya. Pişt, ne yapıyorsun? Kedi miyim ben? Vallahi hakikaten söylüyorum. Çok enteresan mısınız gençlik? Sevgiliyle yapılan en saçma kavga. Dur bakayım. İşin kötüsü ne biliyor musun Arif Güven? Ben sevgilimle hiç kavga edemedim. Şöyle bağırış çağırış, vuruldulu kırdılı falan diyor. Sonrasında yalnız kalıyor olmamı da buna bağlıyorum. Hiç kavga etmemiş. Eyvallah canım kardeşim benim. Buyur. Attığı videoyu komik bulmadığım için ufak bir tartışma yaşamıştık abi. Attığı videoyu komik bulmadığı için. Kahvaltı hazırlanırken sucukla kaşarı aynı tabağa koymam sonucu eski sevgilimle... bu sebepten dolayı kavga etmişler. Kahvaltı hazırlanırken sucukla kaşarı aynı tabağa koymuştum. Ne var bunda ya? Vallahi hakikaten enteresansınız. Son parti bakıyorum gençlik, bilginiz olsun. Bana neden güvenmiyorsun diye söylenmeye başlamıştı. Sonra güvenmemeye başlamıştım. Sonra zaten diyor en kısa zamanda ayrılmıştım abi. Aferin. Mezuniyet yemeği için o yemeği yerken bu ilişki biter diye kavga çıkartmıştı. Ne anlamadım, dur bakayım. Mezuniyet yemeği için o yemeği yersen bu ilişki biter diye kavga çıkartmıştı. Ben de 30 kilo verip tövbe yarabbim, bu dümbeleği hayatımdan çıkarttım diyor. Dümbelek demiyor da ben yumuşattım yani. Vay efendim, kavgaya bak diyor ki. Vay efendim, banyo ederken keselenmiyormuşum. Allah Allah, bu sebepten dolayı kavga olur mu ya? Bak buyur, bir de böyle bir şey var abi. Uzun bir süre kavga etmediğimiz için artık onu önemsemediğimi düşünüp kavga etmişti abi. Yani biz niye kavga etmiyoruz deyip kavga etmişler ya. Kavga etmiyoruz, beni önemsemiyor musun? Alo, bakıyorum bıyık bırakmışsın. Bıyık bıraktığına göre bugün yarın beni de bırakırsın. Bir arkadaşımın eşiyle... Ne bu? Dur bakayım. Yağlama kaça böldür kavgası etmişken ben de... Allah Allah, yağlama dediğiniz bu yemek herhalde canım kardeşim. Çok böyle bilmediğim için söylüyorum. Evet, yemek. Kayseri yöresine ait, şimdi hatırladım. Buyur. Abi ne yapsak yaranamıyoruz. Her şeyimsin dediğim için kavga çıkartmıştı. Kimse kimsenin her şeyi olamazmış diyor. Beraber güle oynaya yurt dışına uğurladığımız kardeşi için Allah kavuştursun demedim diye mekanda olay çıkarttı, kavga etmiştik abi. Allah Allah. Oysa diyor beraber uğurladık zaten. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbi, dur bakayım. Havuza gittiğimde gördüğüm beyaz mayo ile geldiğini öncesinden haberim yoktu. O beyaz mayo ile bir de havuza girdi ve kayış attı. Beyaz mayo yüzünden mi kavga ettiniz yavrum, anlamadım. Buyur, bak okkalı bir kavga gelmiş abicim. Evli olduğumu söylemediğim için kavga etmiştik abi. Bu güzelmiş abi. Evli olduğumu söylemediğim için tartışmıştık, sormamıştık ki diyor. Rahatlığa bak abicim ya. Neymiş efendim, telefonla konuşurken şarjım bitmiş. O yarım saat ben dinliyormuşum gibi konuşmaya devam etmiş. Sonradan anlamış telefonun kapandığını. Fırçayı ben yedim abi diyor. Eyvallah, kurban olsun. Canım ciğerim artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Bari bunu şöyle bir F5 yapalım bakalım, yazıyor yazıyor haberlerinde neler var. Final helal olsun. İnsanlık ölmemiş. Ondan sonrasında hep birlikte dağılacağız zaten.
0: Arif Güven Showtime.
2: Arif abi, Çanlarlı'dan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
3: Arif'in 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, iş başı yaptık, öpüyorum seni şükür kavuşturana.
4: Soruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
5: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
6: Arif abi, işi gücü bıraktık artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
0: Arif Güven Showtime.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: Arif Güven Showtime yazıyor haberleri.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Evet, aynen öyle. Şöyle bir F5 yapalım. Haberler. Bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor. Canım kardeşim, meteorolojiden böyle bir haberimiz var. Hemen paylaşmış olalım. Kuvvetli rüzgarla birlikte hızla artık havalar soğuyacak, bilginiz olsun. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüşe geçiyor. İstanbul ve çevresinde etkili olacak olan kuvvetli rüzgarla birlikte hava sıcaklıkları kış değerlerine yaklaşacakmış, bilginiz olsun. Gargış kıyamet geliyor artık. Bakalım. Ne oluyor diye bitiyor. Haberler. Şu habere bir bakalım, hakikaten söylüyorum ya. Ürdün ve İran Kadınlar Kupası maçında erkek kaleci iddiası, ki görüntüler de var. Bana kalırsa %100 erkek. Hakikaten erkek yani. Kadınlar Asya Kupası'nda oynanan Ürdün-İran maçının ardından İran kalecisinin kadın değil erkek olduğu öne sürüldü. Ürdün Futbol Federasyonu konuyla ilgili FIFA'ya şikayette bulundu. Abi hakikaten söylüyorum ya. Şimdi bu daha önce mesela olan bir durumdu. Okuduk programın başındayken. Yine abi, İran kadın milli futbol takımında, bak 8 oyuncunun erkek olduğu ortaya çıktı yani. Şimdi burada da görüntülere bakıyorsun, kaleci şimdi. Abi diğerleri tamam bayana benziyor da bu kaleci, abi tövbe yarabbim, hiç benzemiyor yani. Bu bildiğin, hani bir tık makyaj falan yapsa diyorsun belki bir derece, ama adamın suratına bakıyorsun daha sabah tıraş oldum der gibi duruyor yani. Bence şöyle bir şey olsun. Madem abi, bak şimdi burada demek ki bu topraklarda bu olabiliyor. Daha önce işte 8 oyuncu erkek çıkmıştı. Şimdi diyorlar ki ya bu kadın değil abicim, bu kaleci erkek diyorlar. Bundan sonra şöyle bir şey yapılsın. Bence yavrum, bütün artık hani iki takımı da kadınlar hamamına götürmeden maça çıkartmayın abi. Evet abi. Önce bir hamama götürün bu kadınları. Ondan sonra maça çıkardın abi. Tevekkili sürekli oluyor. Bu nedir? Bakayım. Akıl almaz olay. Park halindeki araçlara kafa ve yumruk attı. Temiz deliriyoruz gençlik. Ben hep söylüyorum ya. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde iki kişinin park halindeki otomobillere zarar vermesi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Teşvikiye mahallesinde park halindeki otomobillere zarar verdiğini gören kişiler durumu polise bildirdi. Sebep var mı? Sebep de yok. Bir de tövbe yarabbim ya. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin araçlara kafa... Oğlum arabaya kafa atmak nedir ya? Ha? Malumunuz bu kavgalarda da kafa atma durumu vardır ya, biliyorsunuz. Hani ilk zaten kafayı atan 1-0 öne geçiyormuş da ya. Şimdi benim sormak istediğim şu. Abi kafayla karşı taraftaki adama vuruyorsun ya. Yani o darbeyi senin kafa da almıyor mu? Senin kafa da alıyor. Ama diyorsun ki tevekkili adam hiç kullanmadığı yerini feda ediyor ya. Al buyur. Deliriyoruz ya. Bunun görüntüleri de var. Tövbe yarabbim, yaşını başını almış. Tövbe yarabbim. İstanbul'da bir kadın sokak kedilerinin içtiği suya çamaşır suyu dökerken yakalandı. Bu arada yakalayan bir anne kız, helal olsun onlara da. İstanbul Zeytinburnu'nda iddiaya göre Feride K. bir süredir sokak hayvanlarının su kaplarına çamaşır suyu döküyordu. Sokak hayvanlarının rahatsızlanarak ölmesinden şüphelenen mahalle sakinleri Feride K.'yi yine elindeki sıvıyı su kaplarını boşaltırken yakaladı. Feride K.'nin eşi Veysel K. demiş ki, benim hanımın psikolojik sorunları var. Yavrum, ben hani röportajları da izledim bu haberle alakalı. Şimdi anne kız yakalıyorlar. Kazık kadar kaç yaşında bu Feride K.'se yani şimdi... Bak 4-5 kediyi zehirlemiş. Ara başlıklara bakıyorum. Feride K'nin eşi psikolojik sorunları var demiş. Benim hanımın psikolojik sorunları var. Yaşanan olayın doğru olup olmadığını bilmiyorum. Başında durmuyordum ama psikolojik sorunları olan kişiden her şey beklenir. Bizim evde öyle hayvan beslemiyoruz. Uzaktan seviyoruz gibi söylemiş. Ya bu benim şimdi anlam... Ya şöyle söyleyeyim. Şimdi geride bıraktığımız günlerde hani çok konuya girmedik de, malum kılıçla bir insanı doğrayan bir vardı yani. Şimdi bu da psikolojik sorunları olduğunu söyledi. Ya şimdi kılıçla birisini doğuruyorsun ama başında kapşonuyla kendini saklamayı biliyorsun yani. Onda sıkıntı yok. Onda psikolojik sorunu yok. Yakalandıktan sonra kapşonuyla kendisini sakladı, biliyorsunuz yani. Şimdi bu ablaya bakıyorsun. Torba içerisinde saklı çamaşır suyunu mamalara koymayı biliyor. Yakalanınca da psikolojik sorunlarım var diyor. Ya arkadaş yani... Siz sadece kendinize zarar verseniz ya. Belli ki o akıl var sizde yani. Şu canlılardan ne istiyorsunuz? Masum canlılardan ne istiyorsunuz arkadaş? Anlamıyorum ki ya. Lan psikolojik sorunun varsa o çamaşır suyunu al kendin iç. Çıldırıyorum hakikaten söylüyorum. Çok üzülüyorum ya. Gençlik. İstanbul'da gençlerin çakalla oyunu kötü bitti. Çakal mı? Bu bildiğiniz çakal. İstanbul Çatalca ilçesinde Yalıköy mahallesinde doğa gezisi yaparken rastladıkları ve beslemek istedikleri çakalın saldırısına uğradılar. Saldırı anının cep telefonu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Valla çakal iyi kurtulmuş sizden. İnsanoğluna güven olur mu? Ey çakal kaç kurtarken hakikaten söylüyorum ya. Çakal da ne yapsın? Bilmiyor tabii. İnsanlar ondan daha çakal. Çiçeğim kurban olduğum artık bu kadar, yazıyor yazıyor yeterli olmuş olsun. Olabiliyorsa birazdan böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle final veda.
2: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
3: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
4: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
5: Arif Güven.
6: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
7: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
8: Benim ne gördün Ali Bahattin? Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
5: Arif Güven Showtime.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı

örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızda Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 47.

Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ara Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.

0: şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç ellerin...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
3: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Manifest'le yaptık. Hileli isimli çalışmalarıyla radyonuzda sizlerleydi grup ve Ajda Pekkan'ın da kendilerine eşlik ettiğini hatırlatalım bu şarkıda. Sonrasında ise Sibel Can ve APO ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Kıyamam isimli düetleri radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.

Bestecilerinden biri diyebiliriz onun için Oğuzhan Koç'tan bahsediyorum. Bitti isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluşan isimli sanatçı. Hemen sonrasında ise İrem Derici ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Yaz Gülü isimli çalışması radyonuzda sizlerle şimdi.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Tırnızlaydı, geçtiğimiz aylar içerisinde bizlerle paylaştığı hit şarkısıyla akşamüstüyle konuk ettik kendisini. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Yalın uğurlarkense Ece Seçkin'le devam edeceğiz müziğe. Düzenlemesi Ozan Doğulu imzası taşıyan hit şarkısı sayın seyircilerle radyonuzda sizlerle şimdi o da.

Sezen Aksu ve Yani isimli çalışması radyonuza kulaklarınıza ulaştı. Keyif veren bu şarkının sonrasında ritmimizi bozmadan Zeynep Bastık'ta devam ediyoruz şimdi ise. Misafir radyonuzda.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
5: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Derya Ulu kulaklarınızdaydı. Kanunlar Gibi isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü de renklendirdiğini söyleyebiliriz. Ardındansa son haftalar içerisinde birçok popüler müzik listesinde üst sıraları süsleyen bir isim Hadise burada olacak. Ara Beni isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da.

Elif Buse Doğan radyonuzdaydı. Özellikle son dönemde yoğun istek alan ve sıkça listelerimizde yer verdiğimiz çalışmalarından bir tanesi Yangın Yeri'yle radyonuzda sizlerle buluşan isimdi. Hemen ardındansa Gülşen'le devam ediyoruz. O da İtaat Yok isimli şarkısını seslendiriyor. Sana

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar mcfit.com'da.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Alın kulaklarınızdaydı. Bir Şey Mi Dedin isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ardındansa bir düetle devam edeceğiz. Erol Evgin ve Sıla burada Ateşle Oynama isimli şarkılarını seslendiriyorlar.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: günün ritmini oldukça yukarı taşıyan şarkılardan bir tanesiydi Asil Gök'ten dinlediğimiz bu çalışma Ne Oldu Böyle? Radyonuzda sizlerle buluşan şarkıydı. Hemen ardından Mustafa Ceceli ile devam ediyoruz. O da Bedel isimli çalışmasını seslendiriyor.
1: Düştüm

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: sonra Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hakan Peker'le birlikte 90'lı yıllara yolculuk yaptık. Unutulmaz hit şarkılarından biri bir efsane. Radyonuzda sizlerle buluşan şarkıydı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen sonrasında yeniden günümüze dönelim Ezhel'le birlikte. Bana ne bu sevdalardan? Radyonuzda sizlerle şimdi.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Pop müziğin başarılı isimlerinden biri Simge'ydi konuğumuz. Üzülmedin mi isimli şarkısıyla radyonuzda kulaklarınıza ulaştı. Ritmimizi bozmuyor Emre Altuğ'la devam ediyoruz şimdi ise müziğe. Yakın süreçte bizlerle paylaştığı hit şarkılarından biri Siyah'ı seslendiriyor o da.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
4: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
8: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
9: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç eller.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Berkaylı konuğumuz Anladım isimli çalışması radyonuzda kulaklarınıza ulaştı. Türk pop müziğinin en iyi örnekleri ardı ardına radyonuzda sizlerle buluşmaya devam ediyor ve şimdi ise Ebru Yaşar'a kulak vereceğiz. Dinleyeceğimiz şarkı ise kendisinden. Nasıl uyuyorsun? Nasıl?

Faktör isimli şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu. İskender Paydaş'ın Zamansız Şarkılar adını verdiği albümünü süsleyen özel çalışmalardan biriydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Rain Man'den Renklensin isimli şarkısını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: Biz ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Özel halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
4: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
5: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
7: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
8: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Güzel bir perşembe gününde hayatın, zamanın, anın ritmini birlikte yakalayalım diye bugünün de iki saatini paylaşmaya başlıyoruz. Ben Rania, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başındaysanız eğer perşembenin tadını çıkartmak üzere hayatın ritmine başlıyoruz. Yine dopdolu bir iki saat var önümüzde. Hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Hem çok sevdiğimiz şarkıları dinleyeceğiz hem de eşlik edeceğiz onlara. Güzel bir iki saat var sonuç olarak önümüzde. Siz de bizimle bu perşembeyi keyiflendirmek isterseniz açın radyonuzu, hayatın ritmi başladı bile.
1: Radyo Ses. Radyo.

Şimdi uzun yıllardır günün en önemli içeceği kahve, günün en önemli öğünü kahvaltı. Biz sabahlara çok önem verdiğimiz için dünya genelinde de yapılan araştırmalar sabahların zaten çok önemli olduğunu söylüyorlar. Sabah güne başlarken kahvaltıyla başlamak ya da devamında günün uyandıktan 1-1,5 saat sonra kahve içmek evet vücuda faydalı. Bir de kahvenin içine kakao eklemenizi tavsiye ediyorlar. Hani aromalandırıyoruz ya kahveleri, kahvenin içine kakao eklediğinizde antioksidan kapasitesini arttırdığını, kakaonun kahvedeki polifenollerle birlikte hücreleri serbest radikallere karşı korumaya aldığını söylüyorlar. Bu sayede kalp sağlığını da desteklediğini bilimsel araştırmalarca kanıtlamışlar. Yani kahveniz daha sağlıklı olsun istiyorsanız, isterseniz gün içinde isterseniz sabah güne başlarken içine bir kaşık da kakao eklemeyi unutmayın. Bir ara da Hindistan cevizi yağı ekliyorlardı. Hatta bir ara da tereyağı. Hepsi faydalıymış ama ayrı ayrı. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Hatırlar mısınız bilmem, bir ara konuşmuştuk. Hatta test ettiniz mi soracaktım ama üzerinden bayağı geçti. Belki hatırlayanlar vardır. Mevzu şu: araştırmaya göre çocuğunuzun kulağı kaş hizasındaysa babasına, kulak ağız hizasındaysa annesine benziyormuş. Test ettiniz mi, baktınız mı çocuklara ya da aynaya bakıp kendinizle kıyasladınız mı acaba? Aslında ilk doğduğu anda çocuklar genelde anneye mi benziyor, babaya mı benziyor? Hep bir bakılır. Tabii ilk doğduğu anda kime benzediği pek anlaşılmaz. İlerleyen zamanda biraz daha şekillenir. Fakat önemli olan kime benzediği değil, önemli olan sağlıklı olması. Sağlıklı, güzel bir gün olsun hepimiz için. Ama siz yine bakın, kulaklara kaş hizasında mı, dudak hizasında mı? Radyo Ses.

0: Adım adım hafta sonuna yaklaşırken Perşembe'nin tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Hayatın ritmi devam ediyor. Köpünü geride bırakıyoruz kalpsiz bir serseriyle. Peki bugünün güzel olması biraz da sizin biraz da bizim elimizde demiştik. Günün güzel olması aslında biraz da gece uykumuzla alakalı. Yapılan araştırmalar gece yatağa girdiğinizde ne kadar üşürseniz üşüyün ayaklarınızı yorganın altından çıkartıyorsanız eğer ya da parmak uçlarınızı çıkartıyorsanız eğer hızlı uykuya dalmak için bu alışkanlığı edinebileceğinizi söylüyorlar. Ayak parmaklarınız dışarıdaysa gece daha rahat uyuduğunuzu söylüyorlar. Oysa ki bir de yatağa çorapla girenler var. Siz hangi taraftasınız? Ayakları dışarıda uyuyanlardan mı yoksa çorapla kat kat yatanlardan mı? Hangisi olursa olsun önemli olan uykuyu alıp güne öyle başlamak.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: 89.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
0: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: şimdi malumunuz sıcaklıklar biraz daha yükselmiş olsa da bu hafta yine de sonbahar ayları içerisindeyiz. Ekim'in 8'ine başlamışken sonbahar ayları içindeyken sonbahar modasından da bahsetmek lazım. Serinleyen havalar, elimizden düşmeyen sıcak kahveler bir yana, bu mevsimi asıl özel kılan şey aslında yavaş yavaş kışlıklara hazırlanma zamanı. Gerçi daha erken ama olsun, yumuşacık ve sıcacık kazaklardan bahsedeceğim. Çünkü sonbahar ve kış dolabının vazgeçilmezi kazaklar. Kazak deyince öyle aklınıza kalın kazaklar gelmesin. V-yaka ince kazaklar da var, merserizeler de var, bisiklet yakalar da var, klasik hırkalar da var. Aslında bu mevsimde en çok hırkaları kullanacağız ama benim en sevdiğim balıkçı yakalar ya da boğazlı kazaklar. Boğazlı kazaklar ister ince, dar vücuda oturan olsun, ister salaş olsun, bu sezonun en gözdeleri arasında, hatırlatmış olayım. Gardırobun vazgeçilmezlerini şöyle bir gözden geçirelim yazlık kışlık ayarlaması yaparken. Yavaş yavaş bu güzel mevsimin tadını çıkartmaya başlayalım. Her ne kadar pastırma sıcaklara yaklaşıyor olsa da biz sonbahardayız, tadını çıkartalım.
1: Radyo Ses.

Eğer koku konusunda, koku hassasiyeti konusunda sıkıntılarınız varsa, Almanya'da yapılan yeni bir araştırma yiyecek kokularını almanın tokluk hissini farklı şekillerde tetiklediğini ortaya çıkartmış. Şöyle ki, kimisi için yemek kokusunu almak iştahı arttırsa da bazılarının aksine tokluk hissi yaşatıp iştahını kapatıyormuş. Ah keşke bazılarından biri olabilseydim ama biz daha ziyade iştahı açılan taraftayız herhalde. Almanya'da yapılan bu araştırmaya göre kokladığımız kokular beyinde özel bir nöron grubunu harekete geçiyorlarmış ve bu sistem daha yemek yemeye başlamadan kimisinde doygunluk hissi yaratıyormuş, kimisinde daha çok acıktırıyormuş. İşte bizdeki sistem acıktıran sistemden, sizdeki hangi sistem bilmiyorum ama yapılan araştırmalar koku duyusunun iştahı tetiklediğini ortaya çıkartmış, haberiniz olsun. Radyo Ses. Radyo.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
2: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Penax ticari araçlarda.
3: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Sevgili beyler, bu haber sizi ilgilendiriyor. Gerçekten çok önemli bir mevzu. İster eşiniz olsun, ister sevgiliniz olsun, gerçekten bir kadını seviyorsanız, gerçekten sevdiğiniz kadınla birlikteyseniz ve onun tavsiyelerine uyuyorsanız kel kalmayacaksınız. İlginç bir araştırma yapmışlar. Yapılan bu araştırmaya göre eşlerinin tavsiyesine uyan ve eşlerini gerçekten seven erkekler kel kalmıyormuş. Yani saçlarınızın gürlüğü, uzunluğu, saçlarınızın sıklığı, biraz da eşinize olan sadakatiniz, sevginiz ve ona karşı olan hassasiyetinizle alakalıymış, haberiniz olsun. Bence kadınlar ne diyorsa haklıdır. Uyun tavsiyelerine, kel kalmazsınız.
1: Radyo Ses.

0: Yapılan araştırmalara göre diyoruz hep, çünkü insanoğlu mutlu olabilmek için bir sonuca ulaşmak istiyor. Eğer gerçekten kendinizi mutlu hissettiğiniz anları merak ediyorsanız, genelde cumartesi akşamüstünde mutlu oluyormuşuz. Cumartesi akşamüstü 17 civarında daha mutluymuşuz. Çünkü cumadan çıkıyoruz, ertesi gün pazar, iş yok. Cumartesi akşam eğlencesi, arkadaşları vesaire, en mutlu olduğumuz anlar cumartesi akşamüstüymüş. Bence kişiye göre değişkenlik gösterse de yaşa ve cinsiyete göre de değişkenlik gösteriyor. Herkesi memnun etme çabası olmazsa eğer üzerinizde, yani kendinizi memnun etmeye çalışırsanız eğer, özellikle hanımlar 40'lı ve 50'li yaşlarda daha mutlularmış. Peki erkekler hangi yaşta? Onlar için çok da fark etmiyor. Onlar her yaşta mutlu olmayı, daha doğrusu kendini düşünmeyi biliyor herhalde. Peki bugününüz de mutlu başlasın, mutlu devam etsin ve tabii ki günü mutlu edecek şarkılar yanı başınızda olsun.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Bu sene o sene 26 Eskişehir yılı.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
5: İçinden çıkamayacaksınız.

0: Malum mevsim geçişindeyiz. Dolayısıyla vücudunuz biraz etkilenecek tabii ki. Fakat sadece vücudumuz değil, ruhumuz da etkilenecekmiş. Uzmanlar mevsim geçişlerinin ruh sağlığı üzerinde etkili olduğunu ama bir değerlendirme yapılabilmesi için isteksizlik, moral bozukluğu, işte eskiden yapılan aktivitelerden keyif alınmaması gibi bulguların en az 2 hafta sürmesi gerektiğini söylüyorlar. Yani zaten daha yeni sonbahara geçtik. Biraz daha bekleyelim derken sonbahar bitecek, kış gelecek, zaten mevsimi geçmiş olacağız. Yani biz bu mevsim geçişinin ruhumuzu etkileyip etkilemediğini anlayabilmek için mevsimi geçirmiş olacağız. Bu yüzden çok da fazla eskiden takılmıyorduk böyle şeylere. Artık her şeyin, her hastalığın bir adı var. Her şeyin bir sorunu var gibi gösteriliyor. Fakat mevsim geçişleri sorun değil. Biz her andan, her zamandan keyif alıyoruz. O isteksizlik ruh hali evet zaman zaman gün karardığı zamanlarda olabiliyor. Fakat üstesinden gelemeyeceğimiz şeyler değil. Geliriz üstesinden. Siz merak etmeyin. En sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Bu mevsim geçişini de birlikte keyiflendirmeye devam edelim biz.
1: Radyo Ses. Radyo Ses. Radyo Ses.

Şimdi günlük hayat içerisinde karşılaştığımız stresli durumlarla başa çıkabilmek için kadın ve erkek farklı yöntemler geliştiriyor. Özellikle biz kadınlar zor zamanlarda arkadaşlarımıza sarılıyormuşuz. Uzmanlar kız arkadaşlarımızla, bakın parantez içinde altı çizili kız arkadaşlarla geçirdiğimiz zamanın kortizol seviyesinde daha düşüş yaşattığını ortaya çıkartmış. Yani mutlu oluyoruz. Stres seviyesi düşüyor. Kızlar bir araya gelince kız eğlencesi, kız coşkusu iyi geliyor bize. Kızlar, haberiniz olsun. Erkekler de aynı şekilde aslında. Hem cinslerimizde daha stresten uzak kalıyormuşuz. O halde haftada en azından 2 gün kız günü yapmayı ihmal etmeyin. Erkekler için de geçerli. Haftada 2 gün arkadaşlarımızla diyelim, o halde cinsiyet ayırmadan bir araya gelmeyi ihmal etmeyelim. Radyo Ses. Radyo.

0: Sonra Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: ardından.
1: Neredeyse hepimizin evinde bulunuyor şu tek kullanımlık ıslak mendiller ve evde, çantada, arabada bulundurduğumuz tek kullanımlık ıslak mendillerin günümüzü, anımızı, hayatımızı kurtardığını düşünüyoruz. Ama Birleşik Krallık'ta çevre planı kapsamında bir yasak kararı geldi. Artık İngiltere'de 18 Aralık'tan sonra ıslak mendil satışı tamamen yasaklanıyormuş. Çevreye duyarlı olan herkesin bu pratik ürünü hayatından çıkartması gerektiğini söylüyorlar. Aslında parçalanmayan bu plastik liflerden oluşan mendillerin denizlere, nehirlere, sulara karışarak mikroplastik kirliliğine yol açtığını, deniz canlıları tarafından yutularak besin zincirine sızdığını, parçalanmadığı için doğal yaşamı zehirlediğini söylüyorlar. Galler'de 2026 Aralık'ta, Kuzey İrlanda'da 2027 Mayıs'ta, 2027 Mayıs'ta yine İngiltere'de ve Ağustos'ta da İskoçya'da yasan devreye gireceği söyleniyor. Biz hala ıslak mendillerle hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyoruz ama sonrasında umarız zorluk getirmez.
2: Radyo Ses.

0: güzel bir perşembe dedik. Günü keyiflendirmek üzere bugünün iki saatini birlikte paylaştık. Bugün de hayatın ritmiyle ben Rayner mikrofon başındaydım. Biz ayrılan iki saati tamamlamışız. Şimdilik hoşça kalın diyeceğim size. Mikrofon başından ayrılacağım ama yarın yine görüşeceğiz haftanın cumasında. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.
1: Radyo Ses.

0: Dax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
4: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
5: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
6: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
7: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz, Aygaz diyoruz, 100 Oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
3: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
4: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.99 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Teşekkür ederiz. Harikasınız. Çok sağ olun.
1: İster evde, ister işte, istersen arabada. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Ay ışığı.
1: Sevda güneşi batarken.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.